Can ve zedaketim seri bir cuva diyaran Vezi bi serkela dili Xudem jurbun bisaj xeman u kula

Ah böyle içip kendi desteydi yeş meni hum xari gaddare yoyah böyle içip kendi desteydi.

0: rouge, lampe rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Bunaş kurdu Kurdistanera. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne bir.

ey evina dilê min, roniya çavê min. Min diriya te gülle, kes kuş soru zera min.

buraya çağırma. Bakın ya dedi la işaret edersin. Hadi düşüme dedi dersim hacı edin. Düşüme dersim hacı olayım. Ne dişe ezeri bir sene reklamın üstünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Allah'ın sonrası bir açım edeceğim ya da acıydı Türkiye mi diye kefen zirahı çabı gül hafız mı teyli çapıl bireyce porke jenal kandile. Gerdemde racı ota kondarayan tabi çartıyla yapıldım ise aşka faizli bir femir atar atıydır fazla bir adı fırı kemin ebesi ihvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdin ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddüt tırız bağırarak ve diyem şemine hiyal okum ekin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Ahle, arabe, misur rasu bir rabine, bayi kurul bayi, şer kurul bayi, dar bir çöpür rasu meteki mine. Aziz şümini cemiyan gaziyet, acem emdiye kapın zira ve çöpün zireyce, forkeşi nav kandile gerden zire. پنانی دکتر کی دولت اجوی داده یا چند کی دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتر لجمع به ظالم ایتون زانی که لو بیسمنگ فریدی را بیشم در کار کار جهد لمه لمه حق سالمی تمام از حیثی رو عبدالی لدر ایمان فاویتا مگه لو بیسمنگ امنه دست خوابی دن آور رسول یا بسر خدا توان ندکم را میشانه گلده میگونی یا

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina sevecce seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

Gelik hudar, gelik azadi khas. De helbest u da haftini me de yek kısa ilmi, kısa zanayi u yek kısa nühteyn din. Zor peviste gigava gelik me ev guhdar kirin jihav dipirsin lew di nava zamani mekevi be ahaftin zor başı.

0: rouge, toujours pour rouge. Non, pas net.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyaro. Kule bile sakın kapıca içeceğim kusisi. Bile kadar hafif çay koş bu kirli de çöke. Haydi bir kirli haydi.
2: La bile kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çen

0: Vazim birim bir beynin tehli, adı şüştüm bir beynin tehli, kefakirim bir beynin tehli, serimedanı bir tavanı şedina bir beynin tehli. Daha meser darani darbesta bir beynin tehli, bir reyhısım bir beynin tehli, danime kabru kabristani bir beynin tehli. Danime kabru reşu tarih bir beynin tehli, suvala akırna kırda bir beynin tehli, terkine meleda bir beynin tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beynin tehli, pişta hamdada kirin bir cakiza çardı salih bu karu bu khenli. Her salih daha berdil kadri emmiş toza kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her salih emmi tamam mezevdü tekatim rami sana keşledi khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam da kirdi bir yakap şerrengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben ziravi. Çağab ve kirli bismi tehli çapil direci porke cenab kandile gazene ziravi şeydi ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafthuniye mesel muhalefu avetahe bu tecbuna rami şahane ki dani asekir verdiyeli. Tussir bi geyşale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami meri khirabdadır gavri etu nahili.
1: Hafşale mi tamam ve hafthuniye mesel muhalefu avetahe bu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdiyeli. E gidiye حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.